0: Hayi, siyabonga mjara, uzamani macaba lwezibovu. Bengisacela ungidlalela ingoma kaMam Rebecca Malope ethi Sandla. Ngiyabonga.
1: Uhlelo lwesiyabonga mjara, sikudlalela isizathu sodwa kumzi nomzansi.